0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Первое информационное радио.
2: В Бишкеке 16 часов.